sormaz oldu. Bir selamı salmaz oldu. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum gün.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kurumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek? Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kurumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
8: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Şimdi de bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Mustafa Bey cesaretsizce olmuyor diyor. Cabbar'dan cesaretsizce olmuyor Mustafa Bey için geliyor.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: IFM Reklam.
9: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Sıla ile devam ediyoruz.
10: Ben senin hiçbir şeyinim, kaybettin. Hayatta mutlak yok.

Şimdi bu sizi ensenizden tutup çeken şarkının ardından yerlerde sürükleyen farklı bir şarkıyla devam ediyoruz. Şebnem Ferah'tan Mayın Tarlası. Haftanın yorgunluğu beni de vurmuş olmalı ki bugün konuşmakta epey zorlanıyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Sırada yani anonsa bile ihtiyacı olmayan bir şarkı var. Nilüfer sizlerle.

Ve şimdi de Volkan Bey'den bir istek parça var. Mor ve Ötesi'nden Küçük Sevgilim. Şarkı başlamadan önce sizlere şunu sormak istiyorum. Şu anda karşınızda 20 yaşındaki haliniz olsa, ona vereceğiniz en büyük öğüt, ona vereceğiniz en büyük tavsiye, akıl ne olurdu? Sanırım benimki hiçbir şey ve hiç kimse senden daha değerli değil olabilirdi. Sizler ne diyorsunuz?

0: Hayallerinin peşinden git derdim kendime.
1: Kötü bir şey olabilir.
0: Şu anda ne hayallerim kaldı ne de gençliğim demiş.
1: Ya yanlış bir yerden geliyor olması bunu bilmek ya da bilmeye çalışmak imkansız. Ben o yüzden bu olan hiçbir şeyi hiçbir zaman bir savaş olarak görmedim. Ve eğer bu bir savaşsa bile...
0: Ve şimdi Berfin Hanım'dan bir istek parça sizlerle. Beyaz ve güzel.

Ve bir diğer dinleyenimize diyor ki 20 yaşındaki kendime asla evlenme derdim. Şaka bir yana çocuklarım var diyor ama bilmiyorum artık. Evlenmek mi mantıklı, evlenmemek mi?

0: Her kulübü örttüm diye prens olmaz Sevra.
1: Ve sırada bir istek şarkımız daha var. Hatice Hanım'dan Gripin, Sustukların Büyür İçinde. Ve Hatice Hanım ekliyor. Diyor ki, ne evlenmek ne evlenmemek. Doğrusu, doğru kişiyle evlenebilmek.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek? Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: IFM Reklam.
2: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Dilek Hanım'dan Erkan abiye Zeynep Salih Ömrüm geliyor.

Ve şimdi de Damla Hanım'dan bir istek geliyor. Sezen Aksu'dan Yarası Saklım. Ama şarkı girmeden önce sizlere bir mesaj okuyacağım. Bir dinleyenimiz demiş ki, bir şey içinde kalacağına gerekirse yap ve pişman ol. Ve ben de şunu ekliyorum. Hayat bir gündür, o da bugündür. Sadece yaşa.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
0: IFM reklam.
7: Reklamların ardından bir kere daha beraberiz. Şimdi de Sefo ile devam ediyoruz.

0: Şimdiki şarkı Hümeyra Hanım için geliyor. Yalın, sesinde aşk var.
1: Biraz delisin, biraz kendine has, biraz

0: Hay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.
7: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de Ebru Gündeş'ten Çingenem'le devam ediyoruz.

Sırada Irmak Hanım'dan bir istek parça var. İrem Derici, Acemi Balık. Ve şöyle ekliyor. Sığ sularda çırpınıp duranlara gelsin. Anlayan anladı dedi ama...

Ve şimdi de manifestten zamansızlık geliyor. Ve kim için geliyor biliyor musunuz? Bu saatte mesaiden çıkıp eve gitmeye çalışan herkes için geliyor.

Sıradaki şarkımız ofisimizin parlayan yüzü. Ofisimizin neşesi İrem Hanım'dan geliyor. Manifest hileli.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir can aldı. Atça mahallesindeki kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi istasyon kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen kazada kavşak içerisinde seyir halinde bulunan otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzalp metrelerce savrulurken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
1: Tamam. Başka bir şey var.
0: Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 60 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza haberi bölgede üzüntüye neden olurken olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz Alp'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Oğuz Alp'in uzun yıllardır Atça mahallesinde berberlik yaptığı belirtildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki Erdem Demir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç öğrenci memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga 15 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. Fevzi Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir ile CC ve DK isimli kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Erdem Demir bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç öğrenci doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Erdem Demir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na alınarak Manisa'nın Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç öğrenci mahalle mezarlığına defnedildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Erdem Demir'in ölümü, ailesini, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bursa'da meydana gelen motosiklet kazası bir aileyi yasa boğdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Kaan Fidan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası genç bir sürücünün hayatına mal oldu. Ankara Yolu Caddesi üzerindeki otosantit at geçidinde seyir halinde bulunan motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Kaan Fidan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

0: Daha sonra ambulansa hastaneye kaldırılan genç sürücü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hakan Fidan'ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede ailesine ulaştı. Hastaneye gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken gözyaşları hastane koridorlarına taştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ömer Faruk Orhan ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
1: İzmir'de eski eş dehşeti can aldı. Sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki kadın 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
0: İzmir'in Konak ilçesinde günler önce yaşanan kezzaplı saldırı ölüm haberiyle sonuçlandı. Boşanma aşamasındaki eşinin hedefi olan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olay 1 Haziran günü Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ş. sokakta yürüyen eski eşi Ayfer Karakayışlı ile 13 yaşındaki kızlarının önünü kesti. Yanında getirdiği kimyasal maddeyi bir anda eski eşinin üzerine fırlatan saldırgan sokak ortasında dehşet yaşattı. Acılar içinde yere yığılan anneye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapmaya çalışırken o sırada yaşananlara tanık olan 13 yaşındaki kızları annesini korumak için araya girdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve kız tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Ayfer Karakayışlı yoğun bakım ünitesinde günlerce yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öte yandan saldırı sırasında kendi ellerinde de yanık oluşan şüpheli Hakan Şey'nin olaydan kısa süre sonra tedavi olmak amacıyla hastaneye gittiği belirlendi.
1: Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere iki sürücü yaralandı.
0: Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında iki tırın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Peribacaları Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride savrulan tır, o sırada gelen başka bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, tırlardan birinin kupasının şasiye ayrıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Konya'da kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu can pazarı yaşandı. Kazada sürücü ile birlikte 3 çocuk yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletin kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Araplar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. İddiaya göre ZY idaresindeki kamyonet kavşakta seyir halindeki elektrikli bisiklete çarptı ve aracı sürükledi. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü OS ile aynı aileden 3 kişi yola savrularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Nevşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
0: Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.
2: Geliyorlar.
0: Nevzat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki 4 aracın karıştığı kazada çarpışma şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri devrilirken bir diğer aracın üzerine çıkarak durabildiği görüldü. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.
1: Ordu'nun Kumru ilçesinde yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı.
0: Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Kayabaşı Mahallesi Akkuş Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Orhan K. idaresindeki yolcu minibüsü yokuş yukarı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da küçük çocuğuyla birlikte bankta oturan genç kadın otomobilden inen 5 kadının hedefi oldu.
0: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Küçük yaştaki çocuğuyla birlikte cadde üzerindeki bir bankta oturan genç kadın, yanına yaklaşan otomobilden inen 5 kadının saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre saldırganlar herhangi bir konuşma yaşanmadan genç kadını çember içine aldı. Çocuğunun gözleri önünde tekme ve tokatlarla darp edilen kadın çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada gruptaki kadınlardan biri ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Dakikalar süren saldırı boyunca genç kadın kendisini korumaya çalışırken saldırganlar olay yerinden uzaklaşmadan önce görüntü almaya devam etti. Olayın ardından polis merkezine giden kadın saldırıya karışan kişilerden şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise otomobilden inen kadınların bankta oturan genç kadına yöneldiği ve saldırının kısa sürede büyüdüğü anlar yer aldı. Olayı daha da çarpıcı hale getiren detay ise saldırganların kayda aldıkları görüntüleri sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında paylaşması oldu.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında Manisa'da düzenlenen anma programına katıldı.
0: Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda hayır yemeği düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partililer, belediye yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda kurulan sofralarda vatandaşlarla bir araya gelen Özel ve Yavaş, Zeyrek'in ruhu için okutulan dualara eşlik etti. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken Ferdi Zeyrek'in hizmetleri ve hatırası da sık sık dile getirildi. Hayır programının ardından anma heyeti Çatal Mezarlığı'na geçti. Burada Ferdi Zeyrek'in kabrini ziyaret eden Özgür Özel ve Mansur Yavaş mezara karanfil bırakarak dua etti.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı. Özel, AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet olup yol veriyorsa hakkımı helal etmiyorum dedi.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında demokrasi, seçim ve siyasi süreçlere değinen Özel, CHP'nin mücadelesinin vazgeçmemek ve teslim olmamak üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
2: Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir. Bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir ve bencil bir duyguyla değil, bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Hepinizi kutluyorum.
0: Siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde sert ifadeler kullanan Özel, bazı girişimleri kumpas olarak nitelendirerek AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet olup yol veriyorsa hakkımı helal etmiyorum dedi.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
0: CHP'nin yalnızca bir bina değil bir anlayış olduğunu vurgulayan Özel, partinin kurumsal yapısına yönelik tartışmalara da değindi.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir binadan ibaret değil, bir anlayıştan, bir inançtan, gerekirse bir inattan ibaret olduğunu ve bunun bu ülkenin son umudu olduğunu, son kalenin bir bina, kapısı, çatısı değil, son kalenin Cumhuriyet'e inananların yüreğindeki olmayan korku duygusu, var olan mücadele duygusu olduğunu söyledi.
1: Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde planlanan yeni mezarlık projesi mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunus Emre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladığı yeni mezarlık projesi, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Proje kapsamında çalışmaların son aşamaya geldiğinin açıklanmasının ardından mahalle sakinleri traktör ve motosikletlerle konvoy oluşturarak mezarlık alanına gitti.

0: Vatandaşlar karar sürecinde kendilerinin bilgilendirilmediğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.
1: Biz bu mezarlığın yapılmasında köylü olarak hiç kimsenin bundan bir haberi yok. Köylünün haberi dışında tamamen olmuş. Köylünün asıl tepkisi bundan yani. Hiçbir şey yapılmadı köyümüze. Sadece böyle köpek mezarlığı, işte ne bileyim insan mezarlığı. Elbette insan mezarlığı hepimiz için. Ondan sonra yukarıda köpek barınağı. Hep çevremizde bunlar var.
0: Mahalle muhtarı Cevat Türk Yılmaz, uzun süredir gündemde olan projeye rağmen köy halkının yeterince bilgilendirilmediğini ifade ederek toplantı taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.
2: Bizim haberimiz yok. Yani verilmiş haberimiz yok. Ben geldiğimden beri bunu halen uğraşıyoruz. Yani dedim gece arkadaşlarım gelin bir basın açıklaması yapın. Halka aydınlatın. Gelen giden yok. Yani gel dedim şu anda halk toplandı dedim. Açıklama yapalım. Halkı bir şeyler söyleyelim. Gelen giden yok.
0: Yani. Vatandaşlar özellikle ulaşım, trafik ve çevresel etkiler konusunda endişelerini dile getirirken mevcut köy yolunun artacak yükü kaldırmayacağı görüşünü savundu.
3: Şimdi özel bir sektörde çalışıyordum, işimi bıraktım, babama yardımcı oluyorum. Şu an 250 tane hayvanımız var. Şimdi biz buraya hayvanlarımızı otlatmaya getiriyoruz ve şu an hayvanlarımız ilk geçiş alanı hayvanların otlama alanıydı. Ve burada amcamın da dediği gibi bundan yani uzun bir yıl önce burada çam ağaçlarımız vardı bizim. Bu çam ağaçlarımızı hiç düşünmeden buradan direkt kestiler. Bir yıl öncesi oluyor bu ve biz bunları kesinlikle kabul görmüyoruz şu anlık. Çünkü yaşamış olduğumuz bu mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz açıkçası.
4: Biz de yiyorduk, sebebileniyorduk. Herkes çöktüler, kazıttılar, geliyor şimdi.
5: Aydın ile İzmir arasında kalan dağlık bölgelerde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından özellikle incir, kestane ve kiraz bahçelerinde hasar oluşurken üreticiler sezon başında yaşanan bu olumsuzluğun verim kaybına yol açabileceği endişesini duyuyor.
0: Aydın ve İzmir sınırları arasında yer alan dağlık bölgeler akşam saatlerinde etkili olan doğu yağışının etkisi altında kaldı. Aniden bastıran yağış kısa sürede tarım alanlarını beyaza bürürken üreticiler zor anlar yaşadı.

0: Regarde. Bölgedeki üreticiler sezonun henüz başında yaşanan dolu yağışının ürün kaybına yol açabileceğini belirtti. Özellikle Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirde verim düşüklüğü yaşanmasından endişe ediliyor.
1: Bahar aylarında artan arı hareketliliğiyle birlikte vatandaşlar da tedirgin oluyor. Emekli öğretmen ve arıcı Zeki Altın, oğul veren arıların davranışlarını anlattı.
0: Mayıs ve Haziran aylarında artan arı hareketliliği nedeniyle zaman zaman ev, iş yeri ve balkonlara oğul konması vatandaşlarda endişeye neden olurken, yıllardır bal ve arıcılıkla uğraşan emekli öğretmen Zeki Altın, bu durumun arıların çoğalma sürecinin doğal bir parçası olduğunu söyledi.
2: Arılar oğul verecek. O arılarda bu doğal bir olay. Nasıl koyun kuzuluyorsa, inekler buzağılıyorsa arılar da oğul verecek. Bu doğal bir olay. Gayet normal. Neden arılar oğul verir? Bir çoğalmak için. Neslini devam ettirmek için oğul verir. Aslında ağaçlara konar. Ağaçlardan kalıcı bir yere ya bir kovan bulur, girer veyahut da taşların uygun yerlerinde, ağaçların uygun yerlerinde yuvalarını yapar. Daha insanlar arılarla haşır neşir olmadan önce arı zaten hayatiyetini böyle devam ettiriyor idi. Baharın yani Mayıs ve Haziran aylarında arılar çoğalmak için bahar bol olduğundan, polen bol olduğundan çoğalırlar. Kovanın içerisinde asker sayısı hayli fazlalaşır. Yer kalmaz. Yer açmak için kovandan başka bir yere gidebilirler veyahut da ana arı ihtiyarlar, o zaman ana arı değiştirmek için. Arı oğul verdiğinde en yakın bir ağaca konar genelde. Ondan sonra da keşifçi arılar uygun bir yer arar, kışlık devamlı kalabilecekleri bir yer arar. Onu da bulmak için keşfe çıkarlar.
0: Son dönemde balkon ve pencerelerde görülen arı kümelerine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Altın, arıların uygun buldukları alanlara geçici olarak yerleşebildiğini şu sözlerle ifade etti.
2: Uygun gördüğü yere, nasıl kuşlar uygun gördüğü yerlere yuva yaparsa, onlar uygun gördüğü yere gelirler. Arı gittiği yerde zarar da vermez. Oradan hiç müdahale edilmezse, balkonda altında olsun, kendisini tehlikede hissetmediği müddetçe bir zarar vermez de. Tabii insanı tedirgin eder. Genelde ağaçlara gider. Ağaçlardan taş aralarına, ağaç kovuklarına girer. Oralarda barınır. Arı son derece insan dostu, sağlıklı ve her şeyiyle insana faydası olan, doğaya faydası olan bir canlı. Ondan korkmaya gerek yok aslında. Onlarla barış içerisinde yaşayabiliriz.
0: Arıcılıkta balın yanı sıra polen, propolis, arı zehri ve arı sütü gibi farklı ürünlerin de elde edildiğini belirten Altın, arı sütünün bunlar arasında ayrı bir yere sahip olduğunu aktardı.
2: Arı sütü, arı ürünlerinin içerisinde en kıymetli olanı. Bazı reklamlarda görüyorum ben, işte kraliçe arının insanlara hediyesi. Kraliçe arının hediyesi değil o. Kraliçe arının yiyeceği, kraliçe arı sadece arı sütüyle beslenir. Arı sütünü kim imal eder? Genç işçi arıların bir salgısıdır arı sütü. Yani ana arının ürettiği bir şey değil. Ana arının yemesi için işçi arıların, genç işçi arıların ürettiği, doğadan da getirmediği. Mesela bal nektarını dışarıdan getirir arı. Poleni dışarıdan getirir. Ama arı sütünü dışarıdan getirmez. Arı sütü arının enzimidir.
0: Ana arının gelişim sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Altın, beslenmenin arılar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
2: Mesela bir kovanda ana arı yoksa hemen yüzük çevirirler. Beyevide derler onu arıcılar. Onun içerisine arı sütüyle doldurur. O yumurta, bu beyev çevrilmiş olan yumurta aslında işçi arı olacak olan aynı yumurtadır. Hani işçi arı olacak yumurta ayrı, ana arı olacak yumurta ayrı değil. Aynı yumurta arı sütüyle beslendiği için, tamamen arı sütüyle beslendiği için diğer işçi arı 21 günde petek gözünden olgunlaşmasını tamamlayıp çıkarken ana arı 2 haftada 14 günde olgunlaşmasını tamamlayıp çıkarır. Yani bir hafta önce. Üstelik bir hafta önce olgunlaşmasına rağmen normal işçi arının en az 1,5-2 misli büyüklüğünde oluyor. hem bir hafta daha erken olgunlaşıyor, hem de büyüklük bakımından, irilik bakımından işçi

0: civarının 1,5-2 misli büyüklüğünde oluyor. Ve şu günlerde mesela oğul veriyor diyoruz ya, şu günlerde 1500-2000 tane günlük yumurta atar anaarı. Ve kendi ağırlığının misli misli fazlasıdır o. Bu orijinal bir, işte bunu sağlayan hep arı sütüdür.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bozyurt Horasan mezarlığı kazısında yeni sezon başladı. Nazilli'nin Bozyurt ilçesinde bulunan Horasan Mezarlığı bir kez daha tarihin izlerini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. 2023 yılında başlayan arkeolojik çalışmaların 2026 sezonu düzenlenen törenle resmen açıldı. Yaklaşık 26 dönümlük alanda sürdürülen kazılarda bugüne kadar geç Roma, erken Hristiyanlık, Bizans ve Türk dönemlerine ait çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

0: mezar yapıları, mozaikler, kandiller, seramikler ve yüzlerce mezar taşı bölgenin binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Bülent Nuri Kılavuz, çalışmaların başlangıçta Türk dönemine ait mezarlık ve zaviye kalıntılarını araştırmak amacıyla başlatıldığını, ancak kazılar sırasında Roma ve erken Hristiyanlık dönemlerine ait son derece önemli yapılara ulaşıldığını söyledi.
1: İçinde bulunduğumuz alan son derece önemli. Biz bu bölgede öncelikle Türk dönemine ait bir mezarlık ve zaviye bulmak için başlamıştık. Fakat çok daha güzel sürpriz sonuçlarla karşılaştık. Roma dönemine ait bir Heron yapısı bulduk. Son derece önemli bir mezar anıtıydı. Arkasından milattan sonra 4. yüzyıla ait erken Hristiyanlık dönemine ait bir hipoje yapısı bulduk. Sonra milattan sonra 7. yüzyıla kadar uzanan hipoje ve mezar anıtlarıyla, erken Hristiyanlık dönemine ait mezar anıtlarıyla karşılaştık.
0: Kazı alanında özellikle Anadolu'nun Türkleşme sürecine ilişkin dikkat çekici bulgular elde edildiğini belirten Kılavuz, 1211 yılındaki Dandalas Savaşı'nın ardından Türklerin bölgeye yerleşmeye başladığını gösteren önemli verilere ulaştıklarını söyledi.
1: Mezarlığın güney alanında ise Türk dönemiyle ilgili çok daha önemli sonuç daha bulduk. Özellikle bu coğrafyada, bu bölgede Selçuklular ile Bizans arasında 6 Haziran 1211 tarihinde Dandalas Savaşı, Alaşehir Savaşı, Antiokya Savaşı diye bahsedilen bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşın neresinde gerçekleştiği ile ilgili çok büyük tartışmalar vardı. Ama Bizans ve Anadolu Selçuklu kaynakları bu savaşın alanı hakkında bize çok güzel veriler veriyor. Fakat bu kazı alanı bize çok daha önemli veriler sundu.
0: Horasan mezarlığında bulunan mezar taşları ise ayrı bir önem taşıyor. Anadolu ahileri, gazileri, abdalları ve bacılarına ait izler taşıyan mezar taşları, Türk Fetih Teşkilatı'nın bölgedeki varlığını somut bulgularla ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir ahi zaviyesinin izlerine ulaşıldı. Kazı sezonunun açılışına katılan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpelikan da bölgede 800 yıl önce Horasan'dan gelen Türklerin izlerinin bulunduğunu belirterek ortaya çıkarılan eserlerin hem Nazilli hem de Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
2: Burada 800 yıl önce Horasan'dan gelen atalarımızın izi var. Tekkeler, zaviyeler ve birçok eser. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu eserler gün yüzüne çıkacak. Bu Nazilli'de Bozyurt köyümüzün yakınında olan bir alan. Değerli hocamız başladı kazısına. İnşallah güzel bir çalışma olacak.
3: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mahalle muhtarları kırsal mahalle statüsünün yeniden kazanılması için başlatılan süreci yakından takip ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan muhtarlar hem ekonomik avantajlar hem de köy yaşamının sürdürülebilmesi için kırsal mahalle olarak kalmak istediklerini söyledi.
4: 4 Bozdoğan ilçesi sınırı içerisinde 45 adet mahallenin...
0: Bozdoğan'da merkez dışında kalan 45 mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Kapsamda ilçeden gelen çok sayıda muhtar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılarak görüşmeleri yerinde takip etti. Daha önce mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan başvurular, Bozdoğan Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiş ve değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yönlendirilmişti. Meclis gündemine alınan konu ayrıntılı incelenmesi amacıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edildi. Komisyon raporunun hazırlanmasının ardından dosya yeniden meclis gündemine gelecek ve nihai karar verilecek. Toplantı sonrasında açıklama yapan muhtarlar, taleplerinin sadece ekonomik gerekçelere dayanmadığını, kırsal yaşam kültürünün korunmasının da büyük önem taşıdığını dile getirdi. Mahalle muhtarları adına konuşan Kılavuzlar Mahallesi Muhtarı Kemal Özcan, kırsal mahalle statüsünün su ücretleri ve emlak vergilerinde önemli indirimler sağladığını belirtti.
5: Mahalleler merkez mahalle olarak değil de kırsal mahalle olarak kalmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ve bizim köylerin bir hak tanıdır. Biz de bu haktan yararlanmak için yani. Boğuzhan Belediyesi'ne dilekçelerimizi sunduk. Boğuzhan Belediye Meclisi'nden geçti. Şu anda da Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu bugün. İmar Komisyonu'na sevk edildi. İmar Komisyonu'ndan önümüzdeki ay tekrar meclise gelecek. Bizim ne gibi artıları var? Şehir merkezinde su 40 lirayken 175 köylere indirim olacak. Emlak vergisinden %75 muaf olacak. İmar vergileri ve en önemlisi olan şu. Biz köylü çocuğuyuz. Bizim her evimizin altında hayvanımız var.
0: Ancak asıl önemli konunun köy hayatının sürdürülebilmesi olduğunu ifade eden Özcan, birçok evde hayvancılık yapıldığını ve merkez mahalle statüsünün ileride çeşitli sorunlara yol açabileceğini söyledi.
5: Yarın dışarıdan gelen bir kişi hayvan kokusundan rahatsız oluyorum dediği benim zaman, gerekçe verdiği zaman biz bu hayvanları yerleşim yeri alanı dışına çıkarmak zorundayız. Aynı nasıl merkezde nasıl oluyorsa aynı köylerde o seviye çıkacak. Bu yüzden talebimiz kırsal mahalle yönünde kalmakta.
3: Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nin Giyim Üretim Teknolojileri kursunda hazırlanan eserler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.
0: Kütahya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Usta üretici Hazel Ejder rehberliğinde yaklaşık 8 ay boyunca eğitim gören 22 kursiyer, temel dikiş tekniklerinden kalıp hazırlamaya, kumaş kesiminden ürün tasarımına kadar giyim üretiminin tüm aşamalarında uygulamalar eğitimi aldı. Kadın ve çocuk kıyafetlerinden pijama takımlarına, plaj giysilerinden günlük kullanım ürünlerine kadar çok sayıda çalışma sergide yer aldı. Tamamı kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kurs sürecinin sadece meslek edinmeye değil, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlamaya da imkan sunduğunu belirten usta üretici Hazel Ejder, kursiyerlerin artık birçok ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek seviyeye ulaştığını ifade etti.
6: Onların heyecanlarını kırmadan, teknikleri disiplinli bir şekilde güzel, yavaş yavaş ilerledik. Her ürünümüzün en güzel şekilde, dikecek şekilde başladık. Acele etmeden, sabırla. Sabır edikler bütünlerinin sonu çok güzel. Kursiyerlerim maşallah hepsi çok güzel ürünler çıkarttı. Yıl sonundaki bitmiş ürünleri görmek beni ayrıca çok duygulandırdı. Çok güzel bir sergi çıkarttık. Kursiyerlerim adına yani çok teşekkür ederim kursiyerlerime de burada.
0: Serginin en dikkat çeken bölümü ise Türk bayrağı dikimi çalışması oldu. Tüm kursiyerlerin katkısıyla hazırlanan bayraklar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.
6: Zorlandığı bir şeydi. Modüldü ve dikerken çok basit diye şey yaptılar ama dikim 2 hafta sürdü.
3: Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Ilıca Termal Tatil Köyü, sağlık turizmini doğal üretimle birleştiren örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor.
0: Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Ilıca Termal Turizm Merkezi, hem şifa turizmi hem de doğal üretimi bir araya getiren tarladan sofraya projesiyle dikkat çekiyor. Gediz Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında tesis bünyesindeki seralarda ve açık tarım alanlarında yetiştirilen tamamen organik ürünler termal tesisin restoranında misafirlere sunuluyor.
7: Bizim seramızda domateslerimiz, biberlerimiz, salatalıklarımız, marulumuz, yeşil soğanımızı misafirlerimize kahvaltıda servis yapıp tabii bununla sıcak yemeklerimizi de yapıyoruz. Gediz taranamızı, Gediz gövecimizi bunlarla yapıyoruz.
0: Belediye Başkanı Necdet Akel'in öncülüğünde yürütülen çalışmada ürünlerin doğrudan üretim alanından sofraya ulaştırılması hedefleniyor.
8: Bölgemize hem de Ilıca'mıza katkısı olması amacıyla başladığımız bu gördüğümüz küçük sera da başladı. 2025 yılında burada başarılı olduk. İnsanlar teveccüh gösterdi, misafirlerimiz beğendi ve Başkanımız Necdet Akel'in önderliğinde ikinci seramızı bu sene hayata geçirdik. Onun yanında açık tarım işine yöneldik. Açık tarımda da domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ektik. Diğer ikinci yaptığımız büyük seramızda da domates, biber ve salatalığa önem verdik.
0: Seralarda yetiştirilen domates, biber, salatalık, marul ve yeşil soğan gibi ürünler hem kahvaltılarda hem de yöresel yemeklerde kullanılıyor.
9: Bir aşçı olarak en çok önem verdiğimiz şey doğal ürünlerdir. Biz doğal ürünlerimizi seramızdan karşılıyoruz. Bu başkanımız Necdet Akel Bey'in öncülüğünde böyle bir projeye imza atıldı. Biz de bunu hayata geçirmek için şu anda çabalıyoruz, uğraşıyoruz ve tüm ürünlerimiz doğal olarak seramızdan temin etmekteyiz. Gediz Belediye'mizdeki Gediz halkımıza, Ilıca Termali'ne gelen tüm misafirlerimize buradan doğal olarak kahvaltılarımıza, yemeklerimize, tüm ürünlerimizi buradan temin ediyoruz.
0: Projenin 2025 yılında küçük ölçekli bir sera ile başladı. Gelen yoğun ilgi üzerine ikinci ve daha büyük seranın devreye alındığı belirtildi.
3: Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Muhipler Göleti, belediye tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmalarıyla modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor.
0: Kütahya'nın Gediz ilçesi Muhipler Mahallesi'nde yer alan Gediz Göleti, belediyenin başlattığı kapsamlı çevre düzenleme projesiyle baştan sona yenileniyor. Proje kapsamında göle çevresine modern bir kafeterya, göl manzaralı iskele, ahşap yürüyüş yolları, estetik aydınlatmalar ve yeşil alanları destekleyecek modern sulama sistemleri kazandırılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
10: Muhipler Göleti'mizde bulunan inşaatımız kısa süre önce başladı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Malum son günlerdeki yağışlarımız fazla olduğu için bugün çalışan arkadaşlarımız gelmedi. Ama bizim süremiz belli, 8 ay gibi kısa bir sürede şu an üzerinde bulunduğumuz tesisimizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Yeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Şu alan sal olacak işte, vatandaşların yürüyüş yapabileceği, çocukların oynayabileceği alanlar. Burada kafeteryamız. Güzel bir sosyal tesis yine kazandırmış olacağız belediyemize.
0: Tamamlandığında Muhitler Göleti'nin Gediz'in doğal yaşamına önemli katkı sağlaması ve doğa severler için yeni bir cazibe noktası olması bekleniyor.
3: Ankara'da yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası evsiz kalan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, %82 engelli raporuyla ücretsiz tren yolculukları yaparak hayatını sürdürüyor.
0: Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, yaşadığı ekonomik kayıpların ardından hayatında büyük bir kırılma yaşadı. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Kimya Bölümü mezunu olan Bektaş, bir dönem öğretmenlik yaptıktan sonra kendi kimya şirketini kurdu. Ancak yaşadığı mali kriz sonrası tüm birikimini kaybederek evsiz kaldı. %82 engelli raporu bulunan Bektaş, devletin sağladığı imkanlarla ücretsiz tren yolculukları yaparak Türkiye'nin farklı şehirlerini dolaşıyor. Bu süreçte Manisa'ya da gelen Bektaş, hem dinlenmek hem de kendi tanımak için yolculuk yaptığını söyledi. Bektaş, yaşadığı süreci sosyal bir çöküş olarak nitelendirirken hayatının bir dönemde kurduğu düzenin tamamen değiştiğini ifade etti. Sokakta yaşamın zorluklarına dikkat çeken Bektaş, evsizliğin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, dünya genelinde benzer örnekler bulunduğunu belirtti.
11: Allah'ın emri değil, elbette ki. Türkiye'de sosyal her şey. Hatta ben de her şey insanlar olduğunu

Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: köşkün çilek kokan bir köyüne geldik. Neredeyiz?
1: Ova köydeyiz.
0: Evet, köşkte çilek kraliçesi Huriye ablanın yanına geldik.
2: Bu sene geçen senenin yanında çok iyi gülüm. Kilosu 50-55 arası alıyorlar.

0: adamın içini içini yanıyor. İnci hazır gibi.
1: Belki beğenecek. Belki beğenecek.
0: Adam seni takip ediyor zaten. İş yeri geliyor hem de uzaktan geliyor takip ediyor bu sana. Yani bugün yarın kapınızı tık tık yapar gibi bir ben bir dinleyin işte.

0: 아닙니다.
1: Muhtar karısı olmak nasıl bir duygu?
2: İyi. Zor yönü var.
1: Ama havalı yönü var.
2: Ama havalı yönü var.
1: Kaçıncı dönem sizin?
2: Beşinci.
1: Beşinci de good.
3: Biz eşimle evleneli 42 sene oldu.
1: 43 diyor.
3: Kayınpeder vermedi. Eşime omuzumu aldım kaçırdım.
1: Neden kayınpeder vermedi?
3: Benim tipim o şey inmemiş olabilir. Pencerenin altına geleceğim dedi, ben omuzumu aldım. Ondan sonra taksiye işe götürdüm. Bu kadar basit.
1: Taksiye bindiniz. Nereye gittiniz sonra?
3: Orası kapalı kutu. Kimse söylemem.
1: Gece 12'de nereye gidildi?
4: Nereye gidildi? Teşkendik alım oldu.
3: Şeye baltıma gittim.
1: Arkadaşım var.
3: Ben aşkı Tom. Benim devam yanımdadır. Onu seviyorum. Onsuz bir hayat düşünmüyorum.
1: Amcam yakışıklıydı ha.
5: Çok güzel yakışıklıydı.
1: Öyle bir baktım sen. Öyle baktın çaktırmadan yakışıklı. Çiçeği

0: sana çok uygun görüyoruz. Ama ben kabul etmedim ilk başta çünkü buralardan gitmeyi düşünüyordum.
1: Biraz koştum tabii ki. Hani bir reddedilme olayı oldu. Yani ben bu hanımefendiyi kendime iş olarak almalıyım dedim. Bayağı bir çaba gösterdik aslında.
2: Erkek yemek verecek yani, peşinden gidecek. Gerçek. Kadar yemek yapabiliyor musun?
0: Çok güzel yapıyor.
2: Ya.
1: Evet çok özellikle.
2: Maşallah.
1: Yani makarnayı verin önüne ama makarna yemezsiniz.
3: Başka bir şeye dönüştür.

0: tabii ki de düğünsüz olmazdı. Hemen bir tane düğün cemiyeti bulduk, yapıştık.
1: Gelin nasıl gelin? Gelin nasıl?
2: Gelin iyi, güzel.
1: Gelin için. Gelin çok altın istedi mi? Anlatayım bakayım.
2: İstemeyi aldık, 2 metre zincir altın.
1: Başka?
2: 6 tane bilezik.
1: 6 bilezik dalınlardan.
2: Tabii. Bizim köyün kızları
0: hey, davulsuz gel. Evet, gelinimiz, damadımızı aldık yanımıza.
1: Damat bey, kızı nasıl tavladın, anlat.
3: Önceden bir tanışmışlığımız vardı zaten.
1: Nereden önceden?
3: Normal arkadaş çevresinden. Annem ameliyat olmuştu. Hastanede odalamanlar görev yapıyordu, hani staj yapıyordu. Oradan işte tekrardan bir tanışıklığımız oldu. Sırf yani konuşma amacıyla gittim, doktorun ismini öğrendim, yazdım.
1: Vay be, tavladın yani.
3: Birazcık.
1: Selim'e bu altınları bak bir ya. Gelin hanımı nelerde kaldı. Gelin hanım, bunları sen mi istedin, onlar mı taktı?
4: Kendileri.
1: Kendilerinden. Evet. 2 metre zincir, 6 bilezik dediler.
4: Evet.
1: Okey.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Evet sevgili AFM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Her çarşamba olduğu gibi akşam sefası saat 19 reklam kuşağından hemen sonra sizlerleyiz. Mikrofonun diğer ucundan sakın ayrılmayın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.
5: İyi akşamlar, iyi akşamlar IFM dinleyicileri. Her çarşamba yine buluştuğumuz gibi bu saatte bir aradayız. Akşam sefası başlıyor. Ben Sefa Soysever. Bugün şiir mısralarının gizeminde, tarihin aydınlık ve karanlık odalarında, sanatın bize anlattıklarıyla sizlerle bir hasbihal, bir sohbet edeceğiz inşallah. Evet. Bir tebeşirin tahtaya bıraktığı iz ne kadar sürer? Belki birkaç saat. Peki bir öğretmenin bir çocuğun kalbine bıraktığı iz? İşte o bir ömür silinmez. Bu gece sırtında kitap çantası, yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, çocuklara ışık olmak için Anadolu'nun en uzak köşelerine giden öğretmenlerimizi anıyoruz. Kimi bir dağ köyünde ilk kez kalem tutan bir çocuğun elinden tuttu. Kimi bir kız çocuğunun hayallerine kanat oldu. Ve kimi görev yaptığı topraklarda canını vererek bu ülkenin hafızasına adını yazdırdı. Onlar artık sadece öğretmen değil, birer hatıra, birer emanet, birer destan. Bu programı kara tahtaların önünde öğrencilerinin geleceği için hayatını feda eden tüm şehit öğretmenlerimize ithaf ediyorum. Bir sınıf düşünün. Duvarlarında çocukların çizdiği resimler, sıralarında gelecek hayalleri, ve o sınıfın ortasında elinde bağlamasıyla gülümseyen genç bir öğretmen. Adı Aybüke. Çocukların diliyle Aybüke öğretmen, hayalleri kadar genç, umutları kadar güzel. Batman'ın Kozluk ilçesinde yüzlerce kilometre uzaktan bir şehirden gelmişti Aybüke öğretmen. Çünkü inanıyordu. Bir çocuğun hayatına dokunmanın dünyayı değiştirmek olduğuna inanıyordu. Sınıfta türküler söylüyor, çocuklara notaların sadece müzik değil, umut olduğunu anlatıyordu. Müzik öğretmeniydi Aybüke öğretmen. Ve sonra 9 Haziran 2017 karne günü çocukların sevinçle koştuğu, yaz tatilinin başladığı o gün. Evet, o gün. O gün ne oldu biliyor musunuz? Silah sesleri yükseldi. Bir ülkenin yüreğine düşen acı, genç bir öğretmenin adını ölümsüzleştirdi. Ama bazı insanlar öldükten sonra gitmezler. Bir öğrencinin söylediği türküde yaşarlar. Bir okul korosunun sesinde yaşarlar. Bir çocuğun kurduğu hayalde yaşarlar. Bugün Aybüke Yalçın'ın sesi belki duyulmuyor ama onun öğrettiği şarkılar hala bu topraklarda yankılanıyor ve her yankıda şu cümle duyuluyor: öğretmen oldum ben. Evet, 9 Haziran 2017 Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 9. yıl dönümüydü. Yani dün sadece Aybüke Yalçın değil, tüm şehit öğretmenlerimizin tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz ve şunun da bilinmesini istiyoruz. Ne gönlümüzden ne zihnimizden silinmeyeceksiniz. Sizler memleketlerinizden o kadar uzak yerlerde bir ışık olmaya gittiniz, oldunuz da sizlerin ışığı halen bu ülkeyi aydınlatıyor, aydınlatmaya da devam edecek. Evet sayın IFM dinleyicileri, bugün belki bir hüzünlü hikayeyle başladık ama dün Aybüke öğretmenin şehadetinin yıl dönümü olduğu için bu girişte başlamak istedim. Evet, şimdi bir şiirle devam edelim isterseniz. İyi gidelim. Evet, bu şiir de güzel, anlamlı bir şiir. Zannetme şiirin adı. Zannetme bu dünya seninle döner, sen yoksan durur. Zannetme. Zannetme gidersen yıldızlar söner, gelmezsen denizler kurur. Zannetme. Bir gün yorulursun yol bile olsan, denize kadarsın sel bile olsan. Olmaz ya, dikensiz gül bile olsan, güller hep tomurcuk kalır. Zannetme. Azı karar, çoğu zarardır nazın. Zorlarsan kırılır telleri sazın. Sonbahara kalmaz sıcağı yazın. Batan güneş gözüm alır. Zannetme. Sen ayrı sayfalar yazarsan bize, sanma sensizliği alamam göze. Yalvarsan, yakarsan, gelsen de dize, son pişmanlık, son pişmanlık fayda etmez, çare olur zannetme. Evet, şiir belki kibiri anlatıyor değil mi? Kibir, insanoğlunun içindeki en tehlikeli duygulardan biri. O kibir ki insanı öldürür, insanı yok eder. Her kim ki kibirle yaşar, kibirle hareket ederse bilin ki çok şey kazanmaz. Çok şey kaybeder. Çünkü şiirde de dediği gibi, zannetme insanoğlu, kibirli insanoğlu, her şey sana kalmayacak. Hiçbir şey de sana kalmayacak. O yüzden kibrin otağında kendini bir şey zannetme. Evet, bir başka şiirle devam edelim. Yazmadım seni daha, sevmeye ayırdım tüm zamanları. Yazmaya bu yüzden de vaktim olmadı. Ben düşünmeye başlayınca seni, ki bir önceki düşünmenin sonundan çok öncedir. İnan ki dağlar taşlar, inan ki bulutlar, yağmur ve kar, toprakla su ve gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlar, onlar da benimle birlikte ve onlar da benim kadar seni düşünürler. Benim kadar diyemem ama yemin ederim onlar da seni özler. Hep dalganım bugünlerde. Saati cezveye koyup yumurta tutuyorum. Bir gün takvime bakmasam yılı unutuyorum. Aklım başıma gelmiyor, başıma çarpmadan dallar. Yolda yürürken dalıp dalıp gidiyorum. Nisan'a kaç var diyorum saati sorarken. Hiç böyle olmamıştım. Bilenlere sordum. Aşk bu dediler. Evet, Metin Vural'ın şiiri Yıldız Kenter'de seslendirmişti. Bu güzel şiiri de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdiki şarkı Öykü ve Berk'ten gelsin. Seni ben desin. Ve daha sonra, bu şarkıdan sonra güzel güzel şeylerle devam edelim sayın dinleyicilerim. Evet, bu şarkı kibirli olmayan, seven, sevilen, güzel insanlara gelsin.

Evet, çeker miydin? Kimler neler çekmiş? Az sonra güzel bir türkü ve güzel bir türkü hikayesiyle devam edeceğiz. Evet, bu türkü melodisinden hatırlarız değil mi? Mihriban. Evet, Mihriban. Mihriban'ın şairi Abdurrahim Karakoç. Abdurrahim Karakoç'un ardından yeni neslin pek bilmediği iki ölümsüz şiir yazdıran Mihriban'ın hikayesini paylaşalım. Abdurrahim Karakoç gençlik yıllarında delice aşık olur ve bir o kadar da sevilir. Niyetler evlenmektir ama kız tarafı sürekli hayır demektedir bu işe. Velhasıl ailelerin bu tutumundan dolayı bu sevdadan vazgeçilir. Aradan yıllar geçer. Bir gün Abdurrahim Karakoç'u bir arkadaşı ziyarete gelir ve Karakoç'a yolda onun eski sevgilisiyle karşılaştığını, biraz sohbet ettiklerini ve hanımın evlenmiş olduğunu söyler. Arkadaşı yanındayken hislerini pek belli etmese de o gittikten sonra Abdurrahim Karakoç oturur ve duygularını dizelere döker. Evet, Abdurrahim Karakoç ülkücü bir şairdir. Güzel olan da o dizeler yine Musa Eroğlu'nun notalarıyla yıllar sonra müziğe dökülmüştür. İşte bu beste bu toprakların mozaiğini ortaya çıkaran bir gerçekliğiyle barındırıyordu. Ülkücü geçmişiyle bilinen Karakoç'un eşsiz dizeleri Mersin'in Yörük ve Yiğit Alevilerinden olan Musa Eroğlu tarafından bestelenmişti. Hikayeyi verdiği bir röportajda anlatan Karakoç, o aşk masum bir aşktı. Güzel bir aşktı. Bırakalım öyle kalsın. Ne adı Mihriban, ne de saçları sarı demiş. Evet, ne adı Mihriban'dı, ne de saçları sarı dediği gibi. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban. Ayrılık

Evet, ne aşklar, ne sevgiler var değil mi? Asil. Abdurrahim Karakoç yıllar sonra Platform dergisine verdiği röportajda Mihriban'ı ve hikayesini şöyle anlatmıştı. Bazıları gerçek mi diyor? Gerçek diyorum. Ama adı Mihriban değildi. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Dergi soruyor, masa başında yazılmış hayali bir aşk. Bu tadı ve bu lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. Karakoç şöyle diyor. O zamanlar elektrikler yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı ve benden de lambadaki alev üşüyor çıktı. Ya da kalemimden. Yıl kaçtı? 1960. Ve o aşka kavuşamadı. Karakoç şöyle diyor. Yo, olmadı. Seviyordum, olmadı. Ayıp olur. Adını söyleyemem. Törelerimize aykırı. İkinci bir Mihriban şiirim var. Biliyorsunuz, unutmak kolay, unutursun Mihriban diye. O da öyledir. Bunlar hep gerçeğe dayalıdır. Güzel, tertemiz bir sevgiydi. Tertemiz de bir ayrılma oldu. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz diye soruyorlar Karakoç'a. Bilmiyorum, zaten benim memleketim de değildi. Yaşayıp yaşamadığını biliyor musunuz? Diyor ki, onu da bilmiyorum. Sivas'ta bir televizyona çıktım. Telefon bağlantısı var. Bir hanım çıktı. Abi o yaşıyor mu dedi. Bilmiyorum dedim. Nasıl bilmiyorsun dedi. Bilmiyorum işte dedim. O bayan eğer yaşıyor da bu türküyü dinliyorsa Allah ona yardım etsin dedi. Hanımların dayanışması işte. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum demişti Abdurrahim Karakoç. Peki soruyorlar Karakoç'a, hala seviyor musunuz? O da diyor ki, bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama insan hiçbir zaman unutamıyor. O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. Unutmak kolay mı başlığı, mektubun unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban'ım diyorum. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de, beni değil sen seni de unutursun Mihriban'ım dedim. Allah o hallere düşürmesin, insan kendini de unutur. Soruyorlar şaire, Mihriban'dan başka aşkınız oldu mu? Yok diyor, Mihriban'dan başka aşkım olmadı. Mihriban nasıl biriydi diye soruyorlar. Vallahi ne bileyim, sıradan insanlara benziyordu. Sıradan birisiydi diyor. Çok mu güzeldi, sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışsın diyorsunuz. Şair, saçları da sarı değildi. Peki, bu şiirin bu kadar beğenilmesinin sebebi içinde bir Mihriban'ın mı olması diye soruyorlar. Gerçek yaşanıp yazıldığı zaman okuyucu kendini bulur. Bu yüzden diyorum ki bence herkesin hayatında bir Mihriban vardır. Musa Eroğlu da hakikaten güzel bestelemiş. Bestelendikten sonra herkes hayret etti. 40 senedir okuyorsunuz dedim. Ama bestelenince daha güzel olduğunu söylüyor Karakoç. Soruyorlar Karakoç'a, bir gün Mihriban'ı göreceğinize inanıyor musunuz? Bilmiyorum diyor. Görmek de istemiyorum. Değişmiştir şimdi. Ben onun nazarında değiştim. O benim nazarımda değişti. Niye görelim? Öyle kalsın ya. İnsanların gönülde kalması, gözde kalmasından daha iyidir. Evet. Bakın nasıl devam ediyor. Nasıl anlatıyor değil mi? Evet, son sözü bir daha tekrarlayalım hakikaten. İnsanların gönülde kalması, gözde kalmasından daha iyidir.

0: IFM Reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.
4: Sevgili IFM dinleyicileri, tekrar iyi akşamlar. Akşam sefası devam ediyor. Bizi cezaevinde dinleyenlere selam olsun. Evinde dinleyenlere selam olsun. Bizi yurt dışında dinleyenlere, il dışında dinleyen herkese selamlar olsun. Evet. Güzel bir şiirle devam edelim. Ama ondan önce bir kırık cam teorisi. Evet, kırık cam teorisi. Bilmeyenleriniz için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir sabah uyandığınızda mahallenizdeki eski binanın camlarından birinin kırıldığını gördüğünüzü düşünün. Kimse gelip o camı tamir etmiyor. Bir gün geçiyor, bir hafta, bir ay ve o tek kırık cam sessizce bir mesaj vermeye başlıyor. Burada kimse ilgilenmiyor. İşte şimdi anlatacağım hikaye aslında bir camın hikayesi değil. İnsan davranışlarının, toplumun ve şehirlerin görünmeyen kaderinin hikayesi. Adı kırık cam teorisi. 1982'de iki bilim insanı şehirdeki suçların nasıl yayıldığını anlamaya çalışıyordu. Onlara göre suç çoğu zaman büyük olaylarla başlamıyordu. Önce küçük bir ihmal vardı. Kaldırıma atılan bir çöp, boyanmış bir duvar, karanlıkta bırakılmış bir sokak ve tamir edilmeyen kırık bir cam. Bu küçük işaretler İnsanlara şunu söylüyordu: kurallar burada işlemiyor. Bir düşünün, temiz ve bakımlı bir sokağa çöp atmak mı daha kolaydır, yoksa her köşesi kirlenmiş bir sokağa mı? İnsan zihni çevresinden etkilenir. Düzen düzeni çağırır, düzensizlikse düzensizliği. İşte teorinin özü buydu. Bir cam kırılır, tamir edilmez, sonra bir tane daha derken duvarlar yazılarla kaplanır, ardından hırsızlıklar başlar ve sonunda insanlar o mahalleyi terk etmeye başlar. Ama bu hikaye sadece şehirlerin hikayesi değildir. Belki de hayatımızın hikayesidir. Çünkü bazen insanın iç dünyasında da kırık camlar oluşur. Ertelenen bir özür, söylenmeyen bir teşekkür, vefa gösterilmeyen bir dostluk, görmezden gelinen küçük bir sorun zamanında onarılmazsa büyür. Ve bir gün bakarsınız ki içinizdeki küçücük çatlak koca bir duvarı yıkmıştır. Belki de hayat bize şunu fısıldıyordur: kırık camları küçümseme. Çünkü büyük yıkımlar çoğu zaman büyük darbelerle değil, küçük ihmallerle başlar. Bir şehirde, bir evde, bir kalpte. Ve bazen yapılması gereken tek şey o ilk kırık camı fark edip onu onarmaktır. Bugün çevrenize bir bakın. Belki sokakta, belki bir ilişkide, belki de kendi içinizde. Onarılmayı bekleyen küçük bir kırık cam vardır ve unutmayın, bazen büyük değişimler küçücük bir tamirle başlar. Ne güzel demiş hikayede. Evet. Şimdi de biraz kaderden bahsedelim şiire geçmeden. Hep tartışılmıştır, kader nedir, asıl kader nedir, kaderin üstünde bir kader vardır. Bence nihai kader, biz ne yaparsak yapalım değiştiremeyeceğimiz şeylerdir. O yüzden nihai kadere bazen teslim olmak zorunda kalırız. 1998 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir deprem olmuştu ve bazı evler yıkılmıştı. Bu yıkılan evlerin birinin altında Mehmet ile Feyzan çifti kalmıştı. Onlar yeni evlenmişti. Mehmet'in babasına verdi, evde oturuyorlardı ama enkaz altında kaldılar. Ve enkazdan çıkarıldıklarında yaklaşık 30 saat sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok kötü durumdaydılar. Uzun süren tedavilerden sonra sağlıklarına kavuştular. Ancak bu dönemde Mehmet işini kaybetmişti ve yeni bir iş arayışına doğru gitti. Ama bütün bunlar bir yılı aşkın sürede gelişti. Yeni bir iş arıyordu. Yeni bir başlangıç yapmak istiyordu belki ve tam o sırada İstanbul'dan yakınlarından gelen bir telefon onları heyecanlandırdı. Güzel bir iş fırsatı vardı İstanbul'da. Evet, bu mutlu genç çift Adana otogarından kalkan bir otobüsün 7 ve 8 nolu koltuğunda yolculuklarına başladılar. Aynı anda Kayseri Develi'den de bir kamyon yola çıkmıştı. Otobüsle kamyon Ankara Polatlı yakınlarında karşılaştı ve otobüs kamyonu geçti. Ankara otogarına girdi. İnen yolcular ve binecek yolcular için biraz durması gerekiyordu. Otobüsün tam hareket saati geldiğinde iki yolcunun Ankara'dan binecek binmesi gereken İki yolcunun olmadığı görüldü. Onlar beklendi 8 dakika ve o iki yolcu geldi, otobüs hareket etti. Evet, Ankara-İstanbul otobanında, otoyolda yoluna devam ediyordu. Ve artık gece olmuştu. Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Otobüs kamyonu yakaladı, geçti. Yer Sakarya'nın Arifiye ilçesiydi ve saat 03.02 idi. Yerin altından gelen o büyük felaket, Marmara depremi 7.4 şiddetiyle otobanı, otoyolu bir halı silker gibi silkeliyordu. Otobüs şoförü panikle frene bastı. Aynı anda arkadaki kamyon da. Kamyon otobüse hafifçe vurdu ama bir şey olmadı. Deprem 45 saniye sürmüştü ve depremin tam bitimine yakın otobüsün bulunduğu yer Sakarya Arifiye ilçesinde bir bağlantı köprüsüydü ve bir üst yoldu yani. Ve o yol, o üst yol, o köprü otobüsün üstüne çöktü. Ön tarafına doğru çöktü. Otobüste 9 kişi hayatını kaybetti. Kaptan, şoför, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu koltuktaki yolcular ile 7 ve 8 nolu koltukta oturan Mehmet ile Feyzan hayatını kaybetti. Bu onların kaderiydi. Bunu değiştirebilecek şansları yoktu. Bu onların elinde değildi. Evet, Ceyhan depreminden kurtulmuşlardı ama Marmara depremi onları yalnız bırakmadı, bir arada bırakmadı ve orada hayatlarını kaybettiler. Bu depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızı da rahmetle anıyoruz. Allah bir daha gerçekten bu ülkemize büyük felaketler vermesin. Çünkü her büyük felaket ardında birçok acıklı hikaye, birçok yetim çocuk, birçok yalnız kalmış insan, kadın ya da erkek bırakıyor. O nedenle şimdi bir şarkıyla devam edelim. Oğuzhan Koç, Merve Özbey söylüyor.

Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu bileniniz varsa, sözüm yok ama bilmeyenler için. Bedir Rahmi Eyüboğlu, Cumhuriyet döneminin çok önemli ressamlarından ve çok önemli şairlerinden biridir. Ve bir şiirin hikayesi ve ardından o güzel şiirle devam edeceğiz. 1949'da İstanbul'da büyük kulüpte bir toplantıda davetliler Bedri Rahmi'den bir şiir okumasını isterler ve o da ayağa kalkıp Kara Dut'u okumaya başladı. Kara Dut'um, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem, gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Bedri Rahmi şiiri okurken aniden gözlerinden yaşlar süzüldü. Salondaki herkes niye ağladığını anlamıştı. Tabii ki herkesten çok hemen yanı başındaki eşi Eren Eyüboğlu. Çünkü şiirde kısrağım, kadınım dediği kadın karısı değildi. Bu şiiri 3 yıl önce bir başka kadın için yazmıştı. Marie Gerekmez yazdı. Marie, Bedri Rahmi'nin asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmişti. O dönem askerliğini yapmakta olan şair ressamın sinesine kara saplı bir bıçak gibi saplanmıştı. Marie, Bedri Rahmi'nin bir büstünü yaptı. Bedri Rahmi bu büstü Marie'nin çeşit çeşit portresiyle ve ona yazdığı şiirlerle yanıtladı. Artık aşklarından bütün İstanbul haberdardı. Bedri Rahmi sanatında bir patlama yaşıyor. Eşi Eren Eyüboğlu ise sabırla eşinin kendisine dönmesini bekliyordu. Marie 1946'da menenjit tüberküloz kaptı. İyileşebilmesi için antibiyotik lazımdı. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti ve ilaç ateş pahasıydı. Bedri Rahmi genç sevgilisine ilaç alabilmek için tablolarını elden çıkarmaya başladı. Ancak bu çabalar da sonuç vermedi ve o yıl İstanbul Alman Hastanesi'nde Marie Gerekmezyan'ın ölüm haberi geldi. Bedri Rahmi sevgilisini sonsuzluğa uğradıktan sonra keder içinde evine döndüğünde onu teselli eden yine sevgili eşi Eren Eyüboğlu'ydu. Evet, Kara Dut'un böyle bir hikayesi var. Şimdi şiire geçelim. Kara Dut'um, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem, ağac isen dalımsın, salkım saçak, petek isen balımsın, a gülüm, günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum, gökte ararken yerde buldum. Kara Dut'um, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem, gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Sigara paketlerine resmini çizdiğim, körpe fidanlarına adını yazdığım karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt, buram buram. Ben beyzade, kişizade, her türlü dertten topyekün azade, hani şu ekmeği elden, suyu gölden, durup dururken yorulan, kibrit çöpü gibi kırılan, yanlı sanat çıkmazlarında başını taşıyan, kaşıyan, artık otlar, göstermelik atlar gibi bedava yaşayan, sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşumsun. Ne etmiş, ne eylemiş, ne olmuşum, cömert ırmaklar gibi gürül gürül, bahtım karışmış, bahtıma çok şükür, yunmuş, yıkanmış, adam olmuşum. Karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam, sensiz bana canım,
dünya haram olsun. Evet, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kara Dut şiiri ve onun hikayesiyle programımıza devam ettik. Evet, yani gerek sanat tarihimizde, yakın tarihimizde, gerekse tarihimizin diğer satırlarında yaşanmış o kadar çok şey var ki. Ve biz bazen gerçekten ne olduğunu, neyin peşinde koşacağımızı bilmeden bir yolda yürüyoruz, gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Tabii ki onu da... Peki insanın satın alamayacağı tek şey nedir biliyor musunuz? Zaman. Bir zamanlar çok zengin bir adam yaşarmış. Şehirde onun kadar varlıklı kimse yokmuş. Evler, arabalar, arsalar falan falan. İnsanlar ona imrenerek bakar. Bu adamın satın alamayacağı hiçbir şey yok derlerdi. Ve o da buna inanıyordu. Canı ne isterse alıyor, istediği yere gidiyor. Fakat bir gün doktorun odasında duyduğu birkaç cümle hayatını değiştirdi. Maalesef yakalandığı hastalık ilerlemiş durumdaydı. O an dünyanın bütün sesleri sustu. Adam hayatı boyunca ilk kez çaresiz kalmıştı. Eve döndüğünde kasalarına baktı, banka hesaplarını düşündü, sahip olduğu serveti gözlerinin önünden geçirdi. Sonra sessizce kendi kendine sordu. Bunların hangisi bana bir gün daha satın alabilir? Cevap yoktu. Ertesi gün dünyanın en iyi doktorlarını buldu, en pahalı tedavilere başvurdu. Ama herkes aynı şeyi söylüyordu. Elimizden geleni yaparız ama zamanı durduramayız. İşte o gün adam gerçeği anladı. Parayla ev alınır, araba alınır, ilaç alınır ama sağlık alınamazdı. Ve parayla birçok şey satın alınabilirdi ama zaman asla. Çünkü zaman herkes için eşit dağıtılmış tek servetti. Kimi onu sevdiği insanlara harcar zamanı, kimi hayallerine, kimi ise farkına varmadan tüketir gider. Adam son günlerde servetini değil, kaçırdığı anları düşünmeye başladı. Çocuğunun ilk adımlarını, annesiyle içemediği son çayı, ertelediği dostlukları ve söyleyemediği sevgileri. Bütün servetini verip onlardan sadece birini almayı aslında çok istedi ama mümkün değildi. Ömrünün son akşamında penceresinin önünde oturdu. Güneş yavaş yavaş ufukta kaybolurken gülümsedi. Çünkü sonunda anlamıştı. Hayatın en büyük zenginliği sahip olduklarımız değil, içinde yaşadığımız anlardı. O yüzden anın kıymetini bilelim ve insanın satın alamayacağı tek şey gerçekten zamandı. Evet, geçen hafta da zamanı akan bir nehre benzetmiştik. Evet, zaman akan bir nehir gibi ilerleyip gidiyor ve biz akışa mı ayak uyduracağız, arada akışı değiştirmeye mi çalışacağız? O yüzden yaşadığımız anın kıymetini bilerek her anı kaliteli, güzel yaşamaya özen gösterelim. Sayın dinleyiciler,

bir şarkı gelsin mi? Evet, ben bile dalıp gittim. Ha, anın kıymetini unuttuk ya. Evet. Evet, sıradaki şarkı Dörtgen Eğitim Kurumları da çalışan tüm öğretmenlerimize gelsin. O güzel, gerek kursta, gerekse Anadolu Lisesi'nde çalışan öğretmenlerimiz için gelsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Evet sevgili IFM dinleyicileri, programımız devam ediyor. Sanatın, tarihin ve şiirin yoğrulduğu bu güzel programda beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi Atilla İlhan'la devam edelim. Türk şiirinin usta şairlerinden. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kim zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak uçtur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasında. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de bir uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizleri. Hayır, hayır, hayır, hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

idi. Atilla İlhan'ın, evet, bir şiiriydi. Evet, şimdi

0: Önde zeytin ağaçları, arkasında yer. Sene 946 mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim. Dalları neyleyim, yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var.
1: Ağaçları arkasında yar.
2: Arkasında yar.
0: Evet, Bedri Rahmi'nin bu sitem şiirini Erol Evgin seslendirmişti. Şimdi sizi onunla baş başa bırakıyorum.

Evet sayın IFM, sevgili IFM dinleyicileri, akşam sefası devam ediyor. Evet, güzel bir şiirle devam edelim yine. Biz seninle duyguları paylaştık, bütün gökyüzünü. Aynı dileği tuttuk bir yıldız kaydında. Mehtabı uğurlayıp güneşler karşıladık. Yedi renk çıkardık yağmur damlalarından. Yağmurlarda ıslanmayı paylaştık. Durdurup zamanı kuş seslerinde erittik. Dudaklarda sevgi sözcüklerini. Gözün göze değdiğini paylaştık. Yaprak yeşilini, kar beyazını, çiçeklerin kokusunu paylaştık. Bir yudum su, bir yudum sevgi değil. Biz seninle sevgiler denizini paylaştık. Evet, Metin Mural'ın güzel bir şiiriyle devam ettik. Evet, yine arada biliyorsunuz böyle kitaplardan alıntılar da Dostoyevski biliyorsunuz önemli yazarlardandır. Klasiklerde geçer. Karamazov Kardeşler önemli bir romanıdır. Ve orada şöyle bir cümle geçer. Kendine yalan söyleyen ve sonra o yalana inanan insan öyle bir noktaya gelir ki artık içindeki gerçeği de çevresindeki gerçeği de ayırt edemez hale gelir. Böylece hem kendisine hem de başkalarına olan saygısını yitirir. Saygısını yitiren insan artık sevemez. Sevgisiz kalan insan ise dikkatini dağıtmak ve içindeki boşluğu doldurmak için tutkulara ve kaba hazlara sığınır. Zamanla bu yalanlarla beslenen aşağılık alışkanlıklar içinde hayvani bir hale düşer. Evet, kendimizi kandırmayalım, kendimize yalan söylemeyelim, kendimizle yüzleşmesini bilelim. Aksi takdirde gerçekten başımıza ne acayip işler gelir, bilemezsiniz. Evet. Şimdi de güzel bir özlem şiiriyle devam edelim Cemal Süreyya'nın. Müsait zamanın olduğunda uğrayıver yüreğime. Bir ara uzun uzun sev beni. Gelmesen de olur. Malum hayat işte herkesin aşkı, başından aşkın. Ama sen gel olur mu? Çünkü seni çok özledim. Seni çok özledim diyor. Evet, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden, büyük kalemlerinden Cemal Süreyya'nın bir şiiriyle programımıza devam ettik. Evet, şimdi bir şarkıyla birazdan devam edeceğiz. O da yine Türk pop müziğinin önemli değerlerinden birinin bir şarkısı. Güzel bir söz, beste de güzel bence. Bu şarkı da Mihriban gibi sevenlere gelsin. Mihribanı gibi sevenlere gelsin. Sevdiğini Mihriban gibi görenlere gelsin. Sevdiğini güzel görenlere gelsin. Evet, sıradaki şarkı Kayağan'dan geliyor. Sabahlar Uzak.

tuzak. Bu sevda tuzak bana. Çok zaman geçti, sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret?

Sevgili IFM dinleyicileri, evet, Bahattin Karakoç son dönem şairler içerisinde önemli yere sahip şairlerden biridir. Onun bir şiiriyle devam ediyoruz. Köşeyi dönerken gölgeni gördüm, yüreğim çarpmaya başladı güm güm. Ey göçmen şiirim, masalım, öyküm, hep peşinden koşturup duruyorum. Yettim, yeteceğim derken çağ kuşluk, bir türlü dolmuyor bu ara boşluk. Başıma vuruyor aşktaki hoşluk, feleğin çarkını durduramıyorum. Bir kaşık aş ne ki 40 yıllık aça, insansız evlerde tüter mi baca? Zalim bir oyundur köşe kapmaca, her zaman cezayı ben görüyorum. Şu bağlı bahtımı çözmeyi dene, yüreğimle çiftleş gezmeyi dene, vuslat hangi güne yazmayı dene, hep meçhul semtlerde ben yürüyorum. Gölgen ak zambağa dönüştü birden, bir daha geçmedin geçtiğin yerden. Sen ünlersin diye şu tepelerden saati kurup ayarlıyorum. Evet, ne güzel dizeler değil mi? Evet sevgili IFM dinleyicileri, bu hafta biliyorsunuz cumartesi günü LGS sınavı var. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Velilere de başarılar diliyorum. Onlara da sabırlar diliyorum. Sınav grubu öğrencisi gerçekten şu dönemde yoğun bir heyecanın içinde. Veliler de onlarla birlikte. Umarım her şey gönüllerince olur ama yani şunun da bilinmesinde fayda var. Hiçbir şey dünyanın sonu değil. Çocuklarımızı önce sağlıklı olması en büyük nimet. Yarın TV'den de saat 15'te gündem özel programında LGS ve YKS öncesi hem öğrencilere hem de velilere yönelik bir programımız olacak. Burada gerek sınav taktikleri olsun, gerek sınav öncesi yapılması gerekenler, sınav sabahı olması gerekenler gibi birçok önemli ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. Yine Dörtgen Kurs Rehber Öğretmeni Ayşegül Hanım'la birlikte Selim Aydemir'in moderatörlüğünde TV'den de saat 15'te gündem özeli izlemeyi de unutmayın sayın IFM dinleyicileri, sevgili IFM dinleyicileri. Evet, bir akşam sefası programının da sonuna doğru geliyoruz ve programın sonuna doğru gelirken son dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat kısa, sevmekten umudunuzu yitirmeyin ve bu dünyada halen iyi insanlar olduğunu da unutmayın. Bazen bu kadar kötülüğün içerisinde acaba yok mu ya da herkes mi kötü diye düşünüyorsunuz?

düşünüyoruz ama bu düşünce de bütün iyilikleri yok eder, bilir misiniz? O yüzden sizden ricam, isteğim, iyi insanların var olduğunu bilin. Belki eskiye göre azalmıştır ama varlar. Onlar da yaşıyorlar. Ha hoş, hiç kimse de kusursuz değil. Çöpsüz üzüm değil. Önemli olan az kusurlu ve kusurlara hoş görülebilecek insanlarla tanışmak. İnsan biriktirmek bu hayatta çok önemli. Güzel insanları tanırsanız onları biriktirin, onları kaybetmeyin. İnsan kaybetmek çok kolay. Çünkü söz mermi gibi bazen bitiveriyor, bitiriyor. Evet, bu şarkıda siz sayın dinleyenlerimize gelsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir akşam sefasının daha sonuna geldik. Ve Soner Sarıkabadayı söylüyor. Burada biri var. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

dün gece. Dün gece yine senin düşündüğüm saatlerce. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim burada.

Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen ol.

olmuş koskocaman yanar dağlar vardı. O kadar alevlenmişti ki önünde koca dağlar, kayalar bile eriyor, akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüz

değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eserin. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlarını.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Aşkını dert etme kendine. Bitti dersin soran olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin soran olursa. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden öğrendim.

belki de ağlayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo Eddy 4x2 önünüzden geçmesin, sizin olsun. 2 milyon 135 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar HMT Chery'de.
0: Chery. IFM reklam.

senin. Hep mi aklın yarda senin? Kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin. Dertle dolmuş garip başın. Derya olmuş gözde yaşın. Boz bulanık sel gibisin. Derya olmuş gözde